96.2 Radyo Eksen.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 10 Mayıs 1986. The Pet Shop Boys, West End Girls ile Amerika Single'lar listesinde bir numaraya yükseldi. Şarkı İngiltere'de de bir numarayı gördü.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: Italo Disco'dan Japon Soul Funk'a, Tayland esintili disco ritimlerinden renkli gitar efektlerine uzanan parçalarıyla Yin Yin, dans dolu bir yolculuk için 16 Mayıs'ta Babilon'a geliyor. Yerini ayırt. Biletler satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Tatlı da yersin değil mi annem?
4: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
3: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
4: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
5: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, zeynemenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.
5: We've been broken down. The lowest rung.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. 1-1-2
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 10 Mayıs 1969. The Moody Blues 4. albümleri On the Threshold of a Dream ile 2 hafta geçirdiği İngiltere albümler listesinde 1 numaradaydı.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: yılını erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen.

0: Jack Talks'tan herkese merhaba. Bu hafta programda Ramones'dan bahsedeceğiz. Yine daha önce bahsettiğimiz, değindiğimiz ama farklı konular içerisinde daha kısa bir şekilde bahsettiğimiz Ramones'a ayrı bir program hazırlamanın zamanı gelmiştir.
1: Ramones diye bir şey patladı. Bir baktım, aa bizim o çocuk diyor. Bizim konserde mi? Boyu çok
0: ya,
1: uzun oldu.
0: 2 metre.
1: Ve bir de tuhaf bir tip. Her gittiği ortamda dikkat çeken bir adammış ama çok utandı.
0: Çok. Saf ruh diyor işte Lenny onun
1: çocuksu
0: için.
1: Çocuksu bir adam. O Johnny bunu çok gitip kalkmış.
0: Evet. Deri ceketlerinin Short New York City 613 Perfecto modeli olduğunu merak edenlere söyleyeyim. Ben ettim.
1: Şarkı sözleri öyle uzun uza diye bir şeyler değildir. Çoğu zaten I don't wanna diye başlar.
2: Şah Güray ve Kanat Atkaya'nın hazırlayıp sunduğu Jack Talks bugün saat 22'de 96.2 Radyo Eksen'de.
3: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
4: Radyo Eksen.
3: Reklam.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi göz.

0: mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
1: Bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
0: Bu?
2: Bu?
0: Bunu?
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly
4: Bull. Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com'te.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve bankart.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için.

0: Jack Talks'tan herkese merhaba. Bu hafta programda Ramones'dan bahsedeceğiz. Yine daha önce bahsettiğimiz, değindiğimiz ama farklı konular içerisinde daha kısa bir şekilde bahsettiğimiz Ramones'a ayrı bir program hazırlamanın zamanı gelmiştir.
1: Ramones diye bir şey patladı. Bir baktım, aa bizim o çocuk diyor. Bizim konserlere geldi. Boyu çok ya, uzun olduğu
0: için. 2 metre.
1: Ve bir de tuhaf bir tip. Her gittiği ortamda dikkat çeken bir adammış ama çok utandı.
0: Çok. Saf ruh diyor işte Lenny onun
1: çocuksu
0: için.
1: Çocuksu bir adam. O Johnny bunu çok gitip kalkmış.
0: Evet. Deri ceketlerinin Short New York City 613 Perfecto modeli olduğunda merak edenlere söyleyeyim, ben ettim.
1: Şarkı sözleri öyle uzun uza diye bir şeyler değildir. Çoğu zaten I don't wanna diye başlar.
2: Şah Güray ve Kanat Atkaya'nın hazırlayıp sunduğu Jack Talks bugün saat 22'de 96.2 Radyo Eksen'de.
3: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
4: Radyo Eksen.
3: Reklam.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Radyo Eksen'de yayın
4: kaldığı yerden devam ediyor.
3: 96.2
5: Radyo Eksen.

mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Yapı Kredi, bir adım önde.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: yılını erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla. Enuygun.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: yaşamını erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
2: En uygun.

0: City Vibrations 13 Haziran'da Bonus Park Orman'a dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Tudor Cinema Club, Chazil, Bridget Calls Me Baby ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Bayram planın hazır mı?

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşteri.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly Bu.
4: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Bayram yaklaşıyor, biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir, uçak ve otobüs biletini şimdi al, seyahatini kolayca planla.
7: Enuygun.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
9: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
10: Bunu alıyorum.
11: Anne bunu.
10: Bu?
12: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: yılını erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
2: Enuygun.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo

0: 96.2. Radyo Eksen. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 10 Mayıs 1986. The Pet Shop Boys, West End Girls ile Amerika Single'lar listesinde bir numaraya yükseldi. Şarkı İngiltere'de de bir numarayı gördü.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bayram planın hazır mı?

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: 96.2 Radyo Eksen.

0: Jack Talks'tan herkese merhaba. Bu hafta programda Ramones'dan bahsedeceğiz. Yine daha önce bahsettiğimiz, değindiğimiz ama farklı konular içerisinde daha kısa bir şekilde bahsettiğimiz Ramones'a ayrı bir program hazırlamanın zamanı gelmiştir. Kanat Atkaya ile birlikte Jack Talks'un bu bölümünde Ramones nasıl bahsetmek isterseniz onlardan bahsedeceğiz. Müzik tarihi açısından önemine değineceğiz. Onların hikayelerine bakacağız. Çıkışlarına, girişlerine, neler yaşadıklarına, bize neler kattıklarına bu programda değineceğiz. Şöyle benim ilk başlama şeyim mesela bu çalışmalarda Logos ile başlamışım ben. Yani her şeye girmeden önce Arturo Vega'nın yapmış olduğu Logos ile birlikte müzik tarihinin herhalde hem imajlarıyla hem ikonlarıyla hemen görür görmez kilometrelerce öteden bile tanıyabileceğiniz gruplardan biridir. En fazla tişörtü basılan gruplardandır da aynı zamanda.
1: Giyenlerin çoğunu dinlemedi.
0: Evet, yani say 3 tane Ramones şarkısı denilebilecek türden o Logos ile birlikte büyük firmaların, giyim firmalarının da özellikle çok sevdiği gruplarımız arasındadır Ramones. Ama elbette tabii ki sadece logosuyla ya da ne bileyim imajlarıyla değil, yaptıkları müziklerle de çok fazla şey kattılar müzik piyasasına, müzik dünyasına, ardından gelenlere. Yani mesela Londra'nın, Sex Pistols'ların, Clash'ların yani bu punk akımına doğru yönelmesindeki en kilit noktalardan biridir. Londra onlar için de çok önemli olacak ama en başından başlayalım isterseniz.
1: Bu sen logodan girdin. Logo biliyorsun Amerikan başkanlık mührü. Tabii. Biraz deforme edilmiş hali.
0: Orada bir tane şey görüyorsunuz mesela, beyzbol sopası görüyorsunuz. Şimdi biz de burada şeyde ekranda da gösteririz. O da hangisine?
1: Beat on the bread.
0: Orada da vardı, bir tanesinin çok fazla şeyi var. Johnny'nin beyzbol tutkusu var. Zaten böyle çok koleksiyoner de bir insan.
1: Popüler kültür, şimdi sinema var işin içinde, bilmem ne, hani pek çok beslendikleri çizgi romanlar var falan filan. Korku filmleri vesaire vesaire. Onlar ayrı da bu oradaki bet tabii ki. Çok bir Amerikan sporu olarak görülen beyzbolun, evet, etkisi var da Beat on the Bread gelir benim aklıma. O da şeymiş zaten, Joey'nin şarkılarından. Bunlar Forest Hill'de, oradan görürsün zaten, evet. Forest Hill'den. Forest Hill derken orası, hadi oradan başlayalım aslında da ondan, evet, da oraya da gideceğiz.
0: Şimdi burada orijinal kadroya bir bakalım. 1974-78 arasında orijinal kadro dediğimiz Joey Ramone yani Jeff Hyman, Johnny Ramone, John Cummings, Dee Ramone, Douglas Colvin ve Tommy Ramone, Thomas Erdely tarafından kuruluyor da diyebiliriz aslında.
1: Şimdi Queens'in bir mahallesi. 40'lar, 50'lerde, 2. Dünya Savaşı sonrası. Daha doğrusu Amerika, New York'un biraz büyüdüğü süreçte bir beyaz mahallesi olarak, hı-hı, düşünmüş bir yer. Refah toplumuna doğru ilerlerken Amerika, yani özellikle savaş sonrasında işte gelirler artıyor, ekonomi güçleniyor falan filan. Bir beyaz mahallesi gibi tasarlanmış. Çok göçmen. Hepsinin, hı, neredeyse geçmişinde bir göçmenlik var. İşte o davulcu olacak olan, aslında menajerleri, prodüktörleri gibi başlayan Tommy mesela Macaristan'dan, hı, göçmüş onlar. Hı. Holokost'u yaşamış
0: mesela
1: aileyle. Hani daha sonra da Macaristan'da şey olurken, 56 devrim olurken Amerika'ya göçmüşler. Çoğu Yahudi. Evet. O bölgenin ağırlıklı nüfusu böyle bir mahalleden çıkmalar. Zaman içinde hani çok zengin ve müreffeh bir mahalle olsun diye yapılmışken orta sınıfın yaşadığı, hı hı, bir bölge. Burada Forest Hill denen bu bölgedeki lisede bunlar okurlarken, yani çocukluk arkadaşları gibi bir şey aslında.
0: Aynen, Forest Hill High School.
1: Didi'nin, basçının ailesi Ordu kökenli.
0: Almanya'dan geliyor.
1: Almanya'da o doğmuş, büyümüş. Şarkıların çoğunu o yazmıştır zaten, hani ağırlıklı olarak. Hikayesi en enteresan olanlardan biri odur Joey ile birlikte. Yani hepsinin tek tek hikayesi de enteresandır. Tabii. Da özellikle üçünün, hani Joey, Johnny ve Didi'nin. Bunlar aynı mahallenin çocukları. Joey Ramone'la Tommy Ramone.
0: Eski arkadaşı.
1: Onların bir de grupları da var hatta.
0: Tangerine Puppets.
1: Aynen, böyle annesi sanat galerisi de çalışıyor mu, sahibi mi Joey Ramone'un. Ama bu daha çocukken buna obsesif kompulsif teşhisi konuluyor. Kardeşi var onun bir de, Mike Lee. O da yıllarca grupla çalıştı. Grubun hem roadie'liğini yaptı bilmem ne. Kendisi de müzisyendir çocuk. Bazı şarkılarda back vocal falan da yapmıştır. O yaşayanlardan. Hiçbir zaman şey olmadı.
0: Olmadı.
1: Ramones'a girmedi ama yani grubun büyük destekçilerinden ve etrafında her zaman bulunan adamlardan.
0: Tabii, hatta Joey Ramone öldükten sonra da kitabını yazmıştı. I Slept With Joey Ramone.
1: Hatta dizi yapacaklardı onu ama film mi dizi mi yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyorum. O kitaptan bile dizi veya film yapılacaktı Netflix'e ama ne vaziyete geldi o bilmiyorum sonra. Neyse, bunlar böyle bir mahallede büyüyen, birazcık dışarıda kalmış topluma ve okula neyse yani çok uyumlu olan çocuklar değiller. İşte itlik serserilik.
0: Aynen aynen.
1: Peşindeler.
0: Bir tane daha hastalığı vardı da onu arıyorum ben de şu anda. Yani o çok
1: fiziksel olarak,
0: olmasından
1: tabii,
0: dolayı.
1: Fiziksel olarak bir H ile başlayan adını benim de hatırlamadığım bir yapısal bozukluğu var.
0: Evet, o böyle hani sahnede mikrofona dayanarak söylüyor olmasının sebepleri falan hepsinin bir sebebi var. Bu arada o takıntısı o kadar hani ileri seviyede ki hani yaşamaz falan bile diyorlar yani bir yerden sonra. O hastalığından dolayı yaşamaz diyorlar ama o takıntısı da mesela hani böyle parkelere şey kaldırım taşlarına basmadan yürümeye çalışmak, merdivenleri sayarak çıkmak. Hatta böyle turneye falan gittikleri zaman böyle tekrar geri dönüp tekrar geliyor, tekrar gidiyor, olmuyor, tekrar dönüyor. Yani böyle bayağı takıntıları olan ve o takıntıların da aslında böyle yaptıkları müzikle böyle hani ritimleriyle birazcık rahatlattığını söylediği dönemleri ve röportajlarında olduğunu söyleyelim. Yani epey ileri bir seviyede bu bozukluk maalesef.
1: Yaşadığı sürece fiziksel veya ruhsal maalesef bazı sağlık problemleriyle mücadele ediyor. Çok da genç öldü. Orijinal 4 eleman da aramızda değil.
0: Evet değil.
1: Hani Elvis, Ramon, bu Blondie'den tanıdığımız Klemberg de öldü. Hmm. Hani Ramones'da müzik yapmış 8 kişiden, 8-9 kişidir onlar. 3'ü şu anda hayatta ama orijinal kadronun tamamı hani 2020'leri görmeden gitti. Son 2014'te öldü.
0: Ben o zaman size sonradan katılan diğer üyeleri de söyleyeyim. Bir Marky Ramon vardı. Hatta Marky Ramon grubuyla birlikte daha sonra İstanbul'a gelmişti. Roxy'de bir konser vermişlerdi.
1: Yaşıyor Marky Ramon
0: öyle. Marky Ramon'la birlikte işte. Hatta Misfits'in solisti mi ne onlarla birlikte sahneye çıkmıştı. Roxy'de şahane bir konser vermişlerdi. Sonradan aralarına katılıyor bunlar. 78, 83, 80, 96 arasında. Richie Ramon var. İşte sonradan katılanlar bunlar. Elvis Ramon, Kanat'ın söylediği gibi Klemberg var. Ve CJ Ramon var.
1: Evet. Ama orijinal kadro hiçbir artık yok aramızda değil.
0: Joey 2001'de, Dee 2002'de, John 2004'te, Tom 2014'te hayatını evet kaybediyor. Aramızdan ayrılıyor.
1: Bunlar bu üçü, daha Tom yok. İlk Dee zaten Ramon ismini kullanmaya başlıyor. Şimdi bunların kendi adları var ama bu Paul McCartney'nin Beatles'ın erken dönemlerindeyken kullandığı bir takma isim var.
0: Otellere giriş yaparken.
1: Evet, genelde onun için kullanıyor. Bir turnede, hatta bir de Steve Miller Band'in bir albümünde de parçada davul çalar. Ne alaka diyeceksin de Paul McCartney orada da bu Ramon ismini kullanmıştır yani soyadını. Neyse, önce Dee diyor, ben kendime böyle bir isim seçtim. Sonra hepsi birer Ramon oluyor.
0: Ve dolayısıyla isimleri de Ramones oluyor.
1: Hatta Joey için derler ki yani önceki hayatından o kadar mutsuzdu ki o bu ismi bulduktan sonra tamamen Joey Ramon olarak yaşadı ve bitirdi. Hani o öyle bir, onun bir karakter olarak da kaçış noktasında oluşturdu.
0: Bu arada müzisyen falan değiller. Yani kendi kendilerine öğrendiklerini söyleyebiliriz. Sahneye çıktığı zaman bas gitar öğreniyor. Ama yani şöyle de bir doğuşu olduğunu söyleyebiliriz. Bu aradaki uzun uzun o dönemin müziklerini düşünecek olursanız ki birçok yani punk meselesinin de ortaya çıkışında. Ay bitmiyor şarkı bir türlü. Radyolarda çalınıyor bitmiyor saatlerce süren. Biz bunun aynısını daha iyisini daha kısa sürede yaparız. Yani böyle çok başlık atarak ben böyle hani girdim ama tabii bunun altında
1: şöyle
0: bir
1: yerden
0: var
1: çıkıyor fikir aslında. Bu daha önce hani hem Pistols'da hem punk'ı konuşurken konuşmuştuk. Hani müziğin geldiği noktadan memnun olmayan tipler bunlar.
0: Evet.
1: Birazcık make rock and roll great again gibi bir yerden geliyorlar. Yani zaten müziklerinin altyapısına baktığında da 60'ların tabii pop grupları,
0: çok
1: işte 50'lerden doo-wop'lar bilmem ne, birazcık böyle kısa veya proto punk diyeceğimiz işte pek çok Lenny Kane'in o Nuggets albümünde topladığı bir sürü grup vardır oradan biliyorsun.
0: Evet. Ve bir rivayete göre
1: Question Mark Mysterians'lar vesaireler.
0: O punk kelimesi de ilk olarak hani orada onların üzerine yapıştırılmış denir ama aslında değil
1: şimdi
0: de yani.
1: Şöyle, bunlar 81'e kadar falan punk lafından da hoşlanmıyorlar yok zaten. Yani biz bir rock and roll grubuyuz diye çıkar. Ellerinden gelen de oldu. İlk başladıklarında Joey aslında davulcu. Olmuyor. Bunu vokale değil geçiriyorlar. Davulcu ararlarken işte
0: Tommy giriyor.
1: Tommy aslında işi o değil adamın. O gitarist filan, hatta grubun işte bu menajerliğini vesaire yürütürken davulcu denemeye başlıyorlar. Bir sürü adam geliyor gidiyor. Bu grubun hızıyla, ritmiyle uymuyor gelen davulcular. Bu gösterirken onlara ya böyle çalacaksınız, böyle çalacaksınız derken
0: ya,
1: abi sen çal. Ha, abi sen çal diyorlar. O öyle davulcu oluyor. Zaten ilk 3 albüm vardır. Sonra yapımcı olarak veya menajerlik katkılarıyla bilmem ne olarak devam etti. Hani bağını tamamen koparmadı gruptan ama ilk 3 albümde vardır.
0: Sonra 16 Ağustos 1974 senesinde, bu arada böyle hani gidip devamlı kavga, dövüş, bunların arasındaki çekişmeleri o bir kenara bırakalım. Yani Johnny'nin daha diktatör bir tavrının olduğunu bütün grup üzerinde, Joey'nin daha böyle yumuşak kalpli olduğunu da bütün zaten müzik tarihi boyuncaki okumalarda görüyoruz.
1: Şimdi Johnny asker kökenli aileden gelme. O birazcık sert.
0: Bu Nazi şeyleri toplayandı değil mi? Tabii o şey olan o.
1: Sağcı bu. Yani bunlar rock'n'roll, Hall of Fame. Şimdi aralarındaki temel ayrımlardan biri şu. Pek çok kavga sebebi var da bunlar grubun ilk albüm 76, son albüm 95, işte 14 albüm yaptılar galiba. Hadi biri cover'dır sadece, Acid Eaters. Cover'larını topladıkları albüm. Grubun tarihi boyunca neredeyse Joey ile Johnny kavgalı.
0: Evet,
1: ama bu
0: yani
1: katman katman. Sahnede, kuliste birbirlerine girmeler vesaireler, hani bunlar da oluyor da mesela şey de oluyor. Joey'nin bir tane bildiğimiz ilişkisi şey, var.
0: Linda.
1: Onu Johnny, gitarist, araklıyor. Hatta işte KKK Took My Baby evet. Away'i de ona yazıyor evet. Yani ondan sonra.
0: Bu arada
1: kendi
0: tarafından bakıldığı zaman da aslında zaten ilişkileri yürümüyordu. Ben yani onun elinden çalmadım diye kendi kitabında da anlatıyor, eğer merak ediyorsanız yani.

0: Ama biz tabii ki hani böyle Johnny'nin tarafından bakarak daha da böyle hani bu...
1: Yani Johnny biraz böyle daha tarafı. Grubu zaptırapt altında tutmaya çalışıyor. Daha hakim karakter. Hani frontman Joey ama Johnny Ramone grupta her zaman sözünün geçmesini isteyen, tabii, çoğu tabii. kararda da ön alan bir tip. Hani içlerindeki baskın karakter o.
0: Evet, yani geç kalmayacaksın, provalara doğru düzgün çalacaksın vesaire, hepsi orada. Ama biz böyle o provalara da geçmeden önce 16 Ağustos 1974 tarihine tam orada CBGB'de sahne alıyorlar. Hilly Kristal vardır oranın zamanın böyle efsane yöneticisi. Bütün CBGB'den çıkan gruplar hani bir belli yerlere geliyor. Belli bir alt kültürü de oluşturuyor. Belli bir müzik türünü de belki de hani oluşturmuş olan bu yerde CBGB'de ilk verdikleri konser. Kaç dakika sürüyor konserleri zaten? 12 dakika mı ne çalıyorlar?
1: Şimdi,
0: öyle bir şey.
1: Normalde evet, 12 bunların dakika. Setleri 15 dakika falan. İlk konserleri CBGB'den önce yerlerde çalıyor bunlar. Hmm. Bir arkadaşların yani loftunda yani. Vesaire falan filan. Hatta Johnny şeye soruyor. Richard Hell'e soruyor. Ya siz bir yerlerde çalıyormuşsunuz. Neymiş orası diye.
0: Tom Verlaine galiba.
1: Tom Verlaine'e soruyor. Pardon. Siz bir yerde çalıyormuşsunuz. Neresi orası diye. CBGB'ye evet, öyle evet. gidiyor bunlar. Ama çok kısa sürede CBGB'nin en büyük yıldızı haline geliyorlar. İlk çıktıklarında darmadağınlar. Yani mesela 15 dakika çalıyorlar ama 3 şarkı falan çalabiliyorlar. Arada duruyorlar. Kavga çıkıyor. Sahnede birbirlerine giriyorlar. Yanlış çaldın bilmem ne yaptın falan filan. Böyle bir biraz bir komedi ekti gibi de görülüyorlar. Hani zaten çok az insanın gittiği dönem. Daha CBGB'nin önüne millet yığılmamış. Hani biraz daha sonra oluyor işler. Başlangıçta böyle hani da punk'ın adı da konmamış. Hani öyle bir şey tabii, de tabii. yok ortalıkta. Bunlar 74'te kuruluyorlar. Arkadan CBGB'de çıkmaya başlıyorlar. Ve bunları izlemeye gelenler arasında alternatif kültüre hakim, müzik dünyasıyla da alakası olan bazı isimler var. Linda Robinson galiba ilk bunları seyrediyor. Ve arkadaşına tavsiye ediyor. Danny Fields geliyor. Çok önemli adamdır.
0: Danny Fields. Bu arada ona mutlaka bakın. Ben bu programa hazırlanırken bir kez daha yani hani programı bir kenara bırakıp Danny Fields'ı okumaya başladım.
1: Danny Fields orijinal
0: çok
1: bir karakter.
0: Çok anormal bir insan.
1: Tabii.
0: Bu Lipstick Traces diye muhteşem bir kitap evet. vardır. Simon Reynolds'ı değil mi? Onun kitabını.
1: Yok Simon Reynolds mı? Grail Marcus'un.
0: Simon Reynolds olması gerekiyor. Neyse o şöyle diyor yani bu ortamda bulunan en cool adam da diyor. Yani şöyle Danny Fields'ı düşünebilirsiniz. Bir kere Stooges'i MC5'ın peşinden giderken Stooges'i keşfeden, Iggy Pop'un menajerliğini yapan, Nico ile Jim Morrison'ı bir araya getirip Jim Morrison'ın sahne arkasındaki kadınları ortadan kaldırmaya çalışan ama işte birbirlerine gördükleri zaman utanıp yere bakarak bunu gerçekleştiremeyen.
1: Birini pek sevmezlermiş.
0: İşte şeyi Ramones'u da ortaya çıkaran adam ya elinden tutuyor. Her şeyini yapıyor. Hatta bizim davul setimiz yok diyorlar ilk bunlarla karşılaştıkları zaman galiba DD'ye gidiyor. Bu arada DD işte 1, 2, 3, 4 diye başlayan böyle aralarda boşluk olmasını sevmiyormuş Johnny Ramone. O yüzden böyle hani hızlı bir şekilde geçiş yapabilmek için o ne kadar hızlı da sayarsa o kadar hızlı çalmaya başlıyorlar. Hatta davulunun ritmine yetişemedikleri zamanlar oluyormuş. Neyse yani bir davul setimiz yok. Eğer bize davul seti galiba 3000 dolar falandan bahsediyoruz.
1: 300 dolar.
0: 300 dolardır. 3000 dolar değildir tabii. 300 dolarlık bir şeyden bahsediyoruz.
1: Davul al bizim menajerliğimizi al diyorlar.
0: O da annesine gidiyor. Florida'yım. Ne orada bir yerde yaşıyor. Annesi gidiyor işte annesine böyle böyle bir tane grup buldum. Ben mutlaka bunlarla anlaşmam lazım diyor. Annesi de bir çek yazıp yolluyor. Aslında hikayenin kuruluşu böyle. Ve birçok yerde de şunu söylerler. Danny olmasaydı aslında Ramones olabilir miydi? Çünkü plak şirketiyle anlaşmasını sağlayan da o. Bütün konserlerin anlaşmasını elbette yani menajer olduğu için yapan da o. Soundlarının oluşmasında yardım eden de o, birçok insanla tanıştıran da o, Iggy ile tanıştıran o mesela. Hatta yani hani öyle bir adam ki bu Iggy ile David Bowie'yi tanıştıran ve onları Berlin'e gönderen insan olarak da. Yani nasıl diyeyim bazı müzik piyasalarında, ülkelerde, şehirlerde bir insan vardır. Herkes bak siz ikiniz çok iyi anlaşırsınız diyen böyle bir matchmaker gibi düşünebilirsiniz bu Danny'yi. Onun hakkında da bir belgesel yapılmıştı 2016 falan galiba. Eğer isterseniz ona da bakarsınız. Yani ben de izlemedim ama iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi burada bahsetmemiz gereken hikayelerden biri New York Dolls var öncelikle. Bunlar çıkmadan önce ortalıkta New York Dolls var. Ve New York Dolls'un o glam tabii. tarzı ilk bunlar başlarlarken hani grup kuran da genelde onu yapıyor. Hatta bir şey esprisi vardır ya herkes David Johansen'i taklit ediyor. David Johansen de New York Dolls'un solisti evet. Mick Jagger'ı taklit ediyor gibi bir ortam varken bunlar önce bu Luke'a karar veriyorlar. Nedir evet. bu da? İşte yine eski işte Asi Gençlik Plan falan filminden
0: Marlon Brando.
1: Hareketle o deri ceket. İçine bir tane basit tişört. Yırtık bir jean.
0: Evet.
1: Bir de spor ayakkabı.
0: Evet.
1: Hani çok basit bir sıradan insan görüntüsü de çıkıyor. Herkesin glam bilmem ne olduğunda. Moped saçlar. Beatles'a bir gönderme
0: evet.
1: var oradan. Simon Stein'e götürdüklerinde bunu Danny Fields'lar, Simon Stein'de Sire Records'un ortaklarından, kurucu ortaklarından biri. Sire Records da küçük bir şirket o zaman. Yani daha çok şey yapıyorlar. Plak ithal edip onları satan bir şirket. Hani böyle bir iki tane grup var ellerinde ama yıllar sonra onlar başka bir şeyle, Climax Blues Band'le falan bir hit buluyorlar. Sonrasında Warner aldı Sire'ı. Madonna'nın falan ilk Talking Heads'in ilk şirketidir. Yani sonra büyüdü şirket ama bunlar ilk başladığında ufak bir şirketler. Hatta bunları işte 75'te stüdyoya sokuyorlar. Bütçe verecekler bunlara. O dönem için bile çok komik olan, bugün için çok komik de $6,400 bir haftada albümü kaydediyorlar. Yani 3 gün çalıyorlar, 4 günde vokallerin kaydı, 7 gün. Çünkü yani bir şarkıyı arka arkaya 10 kere çalıyorlar. Tamam diyorlar işte. Bir şarkıyı daha 10 kere çalıyorlar. Ama bu arada şöyle bir şey de var. Hani Ramones'un bu punk'ta genelde gördüğümüz, hani bunlar enstrümanına müthiş hakim tipler falan değil. Felsefe zaten.
0: Tabii.
1: Bunun hani İngiltere'ye gittiklerinde de Clash'a, Sex Pistols'a falan bu tavsiyeyi veriyorlar. Abicim sen başla, bir şey olur yani.
0: Hani aynen.
1: Bu dönem tamam, hani artık bu enstrümanlar, bu konudan çok bahsettik.
0: Evet,
1: de
0: tuvaletten hani böyle girdikleri, öyle düşünün, bilet parasını bulamayıp.
1: Bu hani enstrüman çalmanın sadece üstün yetenekli müzisyenlere ait bir ayrıcalıklı konum olması fikrini yıkması en önemli fikirlerden biri zaten punk'ın ortaya koyduğu ve hani sonrasında da pek çok gruba, pek çok insana kapı açan ana fikir bu. Diyorlar ki o dönem grubun etrafında bulunanlar, yani Arturo Vega'larda, Danny Fields'larda vesaire, hani bu size çok böyle ya bunlar çalamıyordu böyle oldu gibi gelebilir ama bunların hepsi planlı işlerdi yani. Bunlar özellikle kısa şarkılar yaptı. Bunlar özellikle ilk albüm 29 dakika. 14 şarkı mı ne var? Yani bir şarkı 2 dakikanın üstü bildiğim, hatırladığım kadarıyla. Yani 2,5 dakikaya yakın. Diğerleri hani 2 dakika civardı. Çoğu 2 dakikanın altı. Şarkı sözleri öyle uzun uza diye bir şeyler değildir. Çoğu zaten I don't wanna diye başlar. Tek I want dedikleri de I wanna sniff some glue.

0: Sniffing Glue İngiltere'deki o meşhur punk fanzine de ismini veren şey o. Neyse bunlar Amerika'da giriyorlar, ilk albümü kaydediyorlar. Bir şeyde bu Nazi göndermesi olan bir şarkıları var. Bir de bunların çoğu hakikaten Yahudi kökenli. Simon Stein de Yahudi kökenli. Hani bir
1: burada I'm a Nazi baby, I'm a Nazi rat diye başlıyor.
0: O şarkının sözlerinden, evet. Şarkının adı başkadır.
1: Evet, evet. Onu bulamadım şimdi ne olduğunu. Fakat burada
0: Bişi
1: tabii
0: Today, şimdi aklıma gelmedi.
1: Tepki yani gösteriyor.

0: Today Your Love, Tomorrow The World şarkının ismi bu. Yani hani böyle şeyler söylüyorlar. Yani bu punk'ın rahatsız edici tarafın aslında yani hiçbirisinin böyle bir yatkınlığı ya da böyle yani, sempatizanı değil de.
1: Burada hani birazcık o da bir toplumsal eleştiri gibi evet, görülebilir. Evet. Tabii bunun içine şey karışınca Johnny Ramone'un sağcı olma hikayesi
0: büyük.
1: Birazcık işler orada karışıyor. Neyse Joey Ramone solist daha liberal. Johnny evet. Gitarist.
0: Evet. Bir de bu ikisi hep böyle.
1: Sadece, hatta önde. Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edildiklerinde Reagan'a, şey Bush'a teşekkür ediyor.
0: Ha öyle o
1: Johnny
0: kadar.
1: Johnny Ramone o derece yani.
0: Şimdi bu ilk albümün ikonik fotoğrafına da bakalım. Burada Roberta Bailey tarafından çekildiğini söyleyebiliriz. $125 ödüyorlar bu fotoğraf için onları. Yani hani inanılmaz bir paraya kaydedilmiş ve hani piyasaya sürülmüş her şeyle halledilmiş bir fotoğraf olmakla birlikte buraya atlamadan önce o deri ceketlerinin Short New York City 613 Perfecto modeli olduğunu da merak edenlere söyleyeyim. Ben ettim. Burada ilk yani çıktığı zaman ay konuşamadım. Şimdi pek de başarılı
1: çıkıyor.
0: Olmuyor bu arada.
1: Yani eleştirmenler beğeniyor. Yani çok daha muhafazakar kabul edilebilecek Chris Gow falan gibi eleştirmenler de beğeniyorlar. Eleştirmenler beğeniyor. Öyle gruplar vardır ya ama kitlesel bir başarı elde edemiyor. Çünkü millet nereye koyacağını bilemiyor. Benzeri olan bir şey değil. Şarkıların biraz rahatsız edici olduğu düşünülüyor.
0: Tabii hiçbir şeye de benzemiyor
1: radyo
0: aslında.
1: Radyo DJ'lerine çaldırmakta çok zorlanıyorlar. Yani müzik yazarları beğeniyor ama radyo DJ'leri hatta programda kıranlar falan var plakları yani. Hani bu ne abicim bilmem ne diye.
0: Abart.
1: Tabii o vaziyetler yani.
0: Bu albüm 2012 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi tarafından koruma altına alınacak kadar önemli bir eser olarak kabul ediliyor bu arada.
1: 28 sene sonra altın plak aldılar evet. Bu albümle. Yani 38 sene sonra. Bir Brezilya'da bunların bir albümleri altın plak almıştır. Bir de bu o kadar. Yani çok satan, İngiltere'de daha çok satıyorlar genellikle.
0: Tabii.
1: Avrupa'da, İsveç'te satıyorlar.
0: Bir de onun neden olduğuna bakarsanız. Şimdi bunlar İngiltere'ye gidiyorlar konser vermeye. İşte Londra'daki punk ateşine körüklediklerini de tabii ki kabul ediyoruz. Burada Clash'tır, Sex Pistols'tır bunlardan etkileniyorlar. Az önce Kanat anlattı. Peki neden? Yani neden sonra geri döndükleri zaman Amerika'da yine pek fazla insana konser veremiyorlar, yine dolduramıyorlar hiçbir yeri? Çünkü o yanılmıyorsam Londra'da verdikleri konserde 2000 kişi falan katılıyor. Şimdi New Musical Express, Melody Maker gibi müzik dergileri, harbi müzik dergileri bunlara çok fazla yer veriyor. O dakikaya kadar herkesin üstünde aslında Ramones'un da ilk başladıkları zaman içerisinde geçirdikleri sıkıntı uzun şarkılara verilen bir cevap olarak bunlar çok hoşuna gidiyor onların böyle kısa kısa hemen geçişken şarkıların olması. İnsanı sıkmayan şarkılarında yeni bir şey olduğunu görmeleri hoşlarına gidiyor.
1: Şöyle bir hat var. Şimdi o zamanlar bunlar bir alt kültüründe altında bir damar olarak yani çok evet. Az insanın gittiği bir kulüpte çok az insanın dinlediği bir grup. Çok az da insan planı alıyor. Bunları konsere Ohio'ya falan götürdüğünde olmuyor. Dövüyorlar bunları. Hani böyle bunların meşhur bir şeyi var. Bir ilk bunları New York'tan dışarı konsere çıkarıyorlar. Bir tane böyle bus stop'ta duruyor bunlar. Daha mola veriliyor. Menajerleri iniyor. Arkadan bunlar iniyor. Bir tane yaşlı kadın geliyor menajerine diyor ki bu diyor hani gerizekalı çocuklarla ilgilenmeniz ne kadar iyi bir şey.
0: O
1: ne
0: şey
1: kadar
0: ya,
1: iyisiniz diye.
0: Orada değil o şeyden yani, geçerken. Bunu bana New York'tayken CBGB'ye gittiğim zaman bir tane onların zamanında da fotoğraflarını çekmiş olan bir arkadaşım vardı. O anlatmıştı. CBGB'den
1: öyle
0: çıktıkları zaman.
1: Bu CBGB işte şeyden, değil turnede diyebiliyorum. Ben.
0: O anlattı öyle anlatıyor. Yani burada işte hatta onların böyle ismi falan verilmiştir ya. Onların sokakları falan vardır. Oradaki ışıklardan geçerken bunlar böyle gider. Ah canım falan diye işte senin anlattığın hikayeyi o bana anlatmıştı ama öyle anlat
1: ben
0: yani.
1: Ben turne diyebiliyorum.
0: Bunlar, Ramones'la ilgili çok güzel
1: ozanlar
0: vardır.
1: Bunlar aşağı Manhattan. Bowery falan civardı bunlar. Ozanlar evet. New York'ta girilecek yerler diye adam kesiliyor. Orada böyle
0: tabii
1: hani
0: canım.
1: Yaşlı ve tatlı bir kadının gezme ihtimali çok düşük. O yüzden
0: yani.
1: Blondie'de falan da bahsetmiştik. Yani şehrin kanalizasyonu gibi bir yer orası yani.
0: Evet,
1: bütün
0: evet.
1: Belalı ya. Şimdiki haline bakmayın. Şimdi mutenalaştırıldı falan oralar.
0: Tabii canım o biliyorsun CBGB'de artık öyle bir şey yok. Onun yerine böyle çok da...
1: Meşhur bir modacı almıştı bir ara.
0: Unuttum şimdi adını. Hatta buralarda
1: şey
0: da satılıyor.
1: Şey almıştı ya. Mark Jacobs almıştı
0: değil.
1: Bir ara. Başka butik yaptı orayı be.
0: Mark Jacobs değil ama başka bir mark. Yani onun gibi bir tane adam ama böyle işte bir tane kota
1: neyse,
0: atıyorum. 100 bin lira veriyorsunuz. Öyle bir yer. Attım yani fiyatları da öyle.
1: Yani şimdi bunlar bu ama şu şeyi konuşmamız lazım. İngiltere mevzu. Bunlar gittiklerinde İngiltere'den önce New York'a geliyorlar. Yani biz ne konuştuk? İşte Malcolm McLaren
0: evet,
1: New York Dolls'a geliyor. Nick Kent o zamanlar NME'ye
0: evet.
1: Yazıyor. Hatta Ramones ilk albümü kaydederken stüdyoya götürüyorlar Nick Kent'i. Yani Amerika'daki müziğe, alt kültüre daha ilgili bir başka memleket var.
0: Evet.
1: Amerika'da görmedikleri ilgi orada. O yüzden bunları alıp turneye İngiltere'ye götürüyorlar. Bunlar da hayatlarında 50 kişi, 100 kişi dışında pek kimseye çalmamışlar. Bir anda bir gidiyorlar, böyle bir işte Roundhouse'da konser veriyorlar. Bütün daha sonra punk elit olacak gruplar geliyor. Hatta bunlar ilk gittiğinde bunları İngilizler şey sanıyor. Yani punk da olsa naif. Bunların hepsi çoluk çocuk da o zaman yani. Yaş olarak bakarsan 20'lerin başında. Bunları çete sanıyorlar. Diğer yani sonra punk'ın önemli karakteri olacak tipler. Bunlar konsere yürürlerken siz kendinizi sert çocuk mu sanıyorsunuz falan diye bunlara laf atıyor. Hatta bunlar ciddiye almıyorlar. Hatta John Lydon kulise gelmek istiyor. Bunlar da gel abi diyorlar. Ve Johnny Ramone bir aya bunlar çok yaparmış onu kulise gelenlere. İşiyorlar. Herife içiriyorlar onu. Herif de kafaya dikiyor içiyor böyle. Bu da hani ben sert çocuğum sizden daha sertim diye. Bunu hep anlatıyorlar. Daha sonrasında da Sex Pistols'la biraz kızgınlar. Şundan dolayı kızgınlar. Hmm. Mesela üçüncü albümü yaptıklarında iyi bir albüm yapıyorlar. Bir şansı olacakken bunlarca daha cilalanmış, daha hit parça içeren
0: Spectre
1: bir albüm falan.
0: Spectre'ın oldu albüm.
1: O dört galiba. Ama punk'ın yarattığı şok etkisi o kadar büyük ki Sex Pistols'ın. Yani özellikle bu İngiltere'de televizyona çıktıktan sonra bu dünyaya da yayılıyor. Hmm. Bu imajın tetikleyicisi grup olarak görüldükleri için plak satışlarının olmadığını düşünüyorlar. Yani Sex Pistols'da biraz mesela Joey Ramone çok bozuk bir dönem. Bu salaklar yüzünden diyor. Bunlar olayı yanlış anladılar. Saçma sapan işler yaptılar. Olan bizim albüm satışlarını oldu falan gibi bir noktaya da geldikleri bir dönem var yani.
0: Zaten bunlar işte çok politik olduklarından dolayı da pek beğenmedikleri de söylüyor. Yani bunlar ne öyle politika koyuyorlar.
1: Biz İngiltere'deki punkla Amerika'daki punk arasındaki tabii ayrıştırıcı şeylerden biri. İngiltere'de toplumun